Ben yaşadım. Alık olmadı diyor. Oramın yan bir biri kaçıyor romelu ok. Okula oraya kim oldu mu niye bir oko? Eramel mu ne diyor da bir yemutamın yama sani. Kendi diyor mu ne kitaj?